Sensizim şirkenim. Bergus birge, Bergus, Bergus. Güldük. Tamaşa. Kuvvet.

Gensizim şirkenin Bergus birge Bergus Bergus Gülüyor Tamaşa Kuvanışı maskağın

0: imagem.
1: Kazakhstan.
2: O estado cantante kazakh Dimash.
3: Dimash Kudaybergen.
0: Dimash. Please welcome Dimash.
4: Ertin kalkın şarkı, ettin.